0: Rio'da Best Haber Radyo Tüneyi Avustralya.
1: An own goal by Cam Burgess in the 11th.